kalemleri hepsi bir olmuş bebeğimin kırmışlar kalbini. Sana vurgunum dünden beri gördüğüm günden beri hepsi bir olmuş.

Kendime sözler vermiştim, sevemezdim kimseyi. Çenesi düşmüş gözlerinin bana neler neler dedi. Bütün bir şehir peşimize düşmüş, sen sıkı sıkı sar beni. Öpsem o uykulu gamzeni, gerisi hallolur gibi. Al.